0: Ağaç tabii diğerlerinden çok daha kurallası bir izin konusu.
1: İyi
0: bu deri be.
1: Dersen.
0: Gidiyoruz bu yine böyle dönerek.
1: Ben aşağıya. Hayır, hayır, doğru giderim.